0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM.

Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM. To say the first goodbye, had to love and lose 100 million times.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası, burası...
1: Metro FM.
2: Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. SPK, TR Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verildi. 24 kişinin lisansı iptal edildi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kim milletin malına el uzatırsa karşısında bizi bulur, dedi. Erdoğan, bugün ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelip alınacak önlemleri ele alacak. Fon soruşturmasında Destek Holding ve Özet'a denizcilik yetkilisi 9 kişi gözaltında, 1 kişi aranıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizinin tekrarlanmaması için 15 maddelik yasa teklifi verdiklerini açıkladı. Siyasal casusluk soruşturmasında dönemin MASAK Başkan Yardımcısı dahil 3 kişi tutuklandı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü soruşturmasında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 88 gündür tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Cumhurbaşkanı hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezası verirken, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti. Kırklareli Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski belediye başkanları dahil 15 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'nı yakında kazanacağız, benzin fiyatları düşecek, dedi. İran'la ABD arasındaki müzakerelerin arabulucular üzerinden sürdüğü ifade edildi. İngiltere'de hava üssüne terör eylemi şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı. Ülke genelinde yağışlar bir hafta etkili olacak, sert rüzgar sürecek, sıcaklıklar düşüyor. Bazı deniz otobüsü seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Nvidia, siber ağlarda kontrolden çıkan bağımsız yapay zeka ajanlarını milisaniyeler içinde tespit edip karantinaya alan yeni güvenlik platformunu kamuoyuna tanıttı. Çinli yapay zeka şirketi, topladığı verileri dünyaya göndermeden doğrudan yörüngede işleyebilen yapay zekalı süper bilgisayar uydusunu uzaya fırlattı. İsviçreli araştırmacılar, 100 yaşını aşan kişilerin kanlarında 37 proteinin genç kalabildiğini ve stres seviyelerinin normalden çok daha düşük olduğunu raporladı. Bu keşif, tıp dünyasında yaşlanmayı yavaşlatma adına dikkat çekti.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Teknik direktör Montella maç sonrası, ilk yarı yuhalanmayı hak ettik, dedi. Takım kaptanı Merih Demiral, ülkemizden özür dileriz, utanç duyuyoruz, sorumluluk biz futbolcularda, diye konuştu. Uluslar Ligi'nde gecenin diğer maçlarında Fransa ile Belçika 2-2 berabere kaldı. Bosna Hersek Romanya'yı deplasmanda 4-2 yendi. İsveç sahasında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Fon ödemelerinde 1 milyon liranın altındaki hesaplara öncelik verileceği iddia edildi. Bakan Şimşek, piyasa bozucu işlemlerle ilgisi olmayan kişi ve şirketlere işlem yapılmayacağını söyledi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. Merkez Bankası rezervlerinde düşüş 5. haftaya taşındı, rezerv 171 milyar dolara geriledi. Altında son 7 haftanın en keskin geri çekilmesi yaşanıyor.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. SPK Tera Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verildi. 24 kişinin lisansı iptal edildi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kim milletin malına el uzatırsa karşısında bizi bulur, dedi. Erdoğan bugün ekonomik kurmaylarıyla bir araya gelip alınacak önlemleri ele alacak. Fon soruşturmasında Destek Holding ve Özata Denizcilik yetkilisi 9 kişi gözaltında, 1 kişi aranıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizinin tekrarlanmaması için 15 maddelik yasa teklifi verdiklerini açıkladı. Siyasal casusluk soruşturmasında dönemin MASAK Başkan Yardımcısı dahil 3 kişi tutuklandı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü soruşturmasında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 88 gündür tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Cumhurbaşkanı hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezası verirken, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti. Kırklareli Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski belediye başkanları dahil 15 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'nı yakında kazanacağız, benzin fiyatları düşecek, dedi. İran'la ABD arasındaki müzakerelerin arabulucular üzerinden sürdüğü ifade edildi. İngiltere'de hava üssüne terör eylemi şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı. Ülke genelinde yağışlar bir hafta etkili olacak, sert rüzgar sürecek, sıcaklıklar düşüyor. Bazı deniz otobüsü seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Nvidia, siber ağlarda kontrolden çıkan bağımsız yapay zeka ajanlarını milisaniyeler içinde tespit edip karantinaya alan yeni güvenlik platformunu kamuoyuna tanıttı. Çinli yapay zeka şirketi, topladığı verileri dünyaya göndermeden doğrudan yörüngede işleyebilen yapay zekalı süper bilgisayar uydusunu uzaya fırlattı. İsviçreli araştırmacılar, 100 yaşını aşan kişilerin kanlarında 37 proteinin genç kalabildiğini ve stres seviyelerinin normalden çok daha düşük olduğunu raporladı. Bu keşif, tıp dünyasında yaşlanmayı yavaşlatma adına dikkat çekti.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Fon ödemelerinde 1 milyon liranın altındaki hesaplara öncelik verileceği iddia edildi. Bakan Şimşek, piyasa bozucu işlemlerle ilgisi olmayan kişi ve şirketlere işlem yapılmayacağını söyledi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. Merkez Bankası rezervlerinde düşüş 5. haftaya taşındı, rezerv 171 milyar dolara geriledi. Altında son 7 haftanın en keskin geri çekilmesi yaşanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Karça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Limitsiz Metro FM.

0: Reklamlar.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar.
2: İki asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşak temsilcisi Natali Stoyanov Suda'yla Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'inin yeni bölüm konuğu Yüksek Öğretim Profesörü Gamze Sart.
3: Bugün Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenci bile %25 işsiz kalabiliyor. İndirek ise bu rakam %50'lere bulabilir.
4: Çok yani büyük oran.
3: Çok yüksek bir oran. Tabii ki bu da ne oluyor? Neredeyim, nereye doğru gidiyorum bunu oluşturabiliyor. Jenerasyonlar arasında da fark, anne ve baba ya da hocaları anlamında da daha fazla açıldığı için gençler aslında bu dönemin kurgulayıcısı ve lideri, hatta önderi olacakları için ilk pioneer, akıncılar. Bu nedenden dolayı da aslında kaygıları biraz da bilinmeze doğru gitmeleri noktasında daha da fazla artmış oluyor. Çünkü anne ve babalarından ya da bir önceki nesilden çok daha farklı bir dünyaya doğru yelken açacaklar.
2: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit.

0: kolay yolu.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM. Up with it.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. SPK TR Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verildi. 24 kişinin lisansı iptal edildi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kim milletin malına el uzatırsa karşısında bizi bulur, dedi. Erdoğan bugün ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelip alınacak önlemleri ele alacak. Fon soruşturmasında Destek Holding ve Özet'a denizcilik yetkilisi 9 kişi gözaltında, 1 kişi aranıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizinin tekrarlanmaması için 15 maddelik yasa teklifi verdiklerini açıkladı. Siyasal casusluk soruşturmasında dönemin MASAK Başkan Yardımcısı dahil 3 kişi tutuklandı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü soruşturmasında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 88 gündür tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Cumhurbaşkanı hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezası verirken, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti. Kırklareli Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski belediye başkanları dahil 15 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'nı yakında kazanacağız, benzin fiyatları düşecek, dedi. İranlı ABD arasındaki müzakerelerin arabulucular üzerinden sürdüğü ifade edildi. İngiltere'de hava üssüne terör eylemi şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı. Ülke genelinde yağışlar bir hafta etkili olacak, sert rüzgar sürecek, sıcaklıklar düşüyor. Bazı deniz otobüsü seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Nvidia, siber ağlarda kontrolden çıkan bağımsız yapay zeka ajanlarını milisaniyeler içinde tespit edip karantinaya alan yeni güvenlik platformunu kamuoyuna tanıttı. Çinli yapay zeka şirketi, topladığı verileri dünyaya göndermeden doğrudan yörüngede işleyebilen yapay zekalı süper bilgisayar uydusunu uzaya fırlattı. İsviçreli araştırmacılar, 100 yaşını aşan kişilerin kanlarında 37 proteinin genç kalabildiğini ve stres seviyelerinin normalden çok daha düşük olduğunu raporladı. Bu keşif tıp dünyasında yaşlanmayı yavaşlatma adına dikkat çekti.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

Merkez Hakim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Gündoğdu'nun yanı sıra 7 MHK üyesinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilere mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltiliyor. A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Teknik direktör Montella maç sonrası ilk yarı yuhalanmayı hak ettik dedi. Takım kaptanı Merih Demiral ülkemizden özür dileriz, utanç duyuyoruz, sorumluluk biz futbolcularda diye konuştu. Uluslar Ligi'nde gecenin diğer maçlarında Fransa ile Belçika 2-2 berabere kaldı. Bosna Hersek Romanya'yı deplasmanda 4-2 yendi. İsveç sahasında Polonya'yı 3-1 mağlup

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: Bon ödemelerinde 1 milyon liranın altındaki hesaplara öncelik verileceği iddia edildi. Bakan Şimşek, piyasa bozucu işlemlerle ilgisi olmayan kişi ve şirketlere işlem yapılmayacağını söyledi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. Merkez Bankası rezervlerinde düşüş 5. haftaya taşındı, rezerv 171 milyar dolara geriledi. Altında son 7 haftanın en keskin geri çekilmesi yaşanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz.
4: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
2: Limitsiz.

0: bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Nereyi ziyaret edin?
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Ümitsiz.
1: Git müzik.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Reklam var. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Gündoğdu'nun yanı sıra 7 MHK üyesinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilere mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltiliyor. A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Teknik direktör Montella maç sonrası ilk yarı yuhalanmayı hak ettik dedi. Takım kaptanı Merih Demiral ülkemizden özür dileriz, utanç duyuyoruz, sorumluluk biz futbolcularda diye konuştu. Uluslar Ligi'nde gecenin diğer maçlarında Fransa ile Belçika 2-2 berabere kaldı. Bosna Hersek Romanya'yı deplasmanda 4-2 yendi. İsveç sahasında Polonya'yı 3-1 mağlup

0: Metro FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Fon ödemelerinde 1 milyon liranın altındaki hesaplara öncelik verileceği iddia edildi. Bakan Şimşek, piyasa bozucu işlemlerle ilgisi olmayan kişi ve şirketlere işlem yapılmayacağını söyledi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. Merkez Bankası rezervlerinde düşüş 5. haftaya taşındı, rezerv 171 milyar dolara geriledi. Altında son 7 haftanın en keskin geri çekilmesi yaşanıyor.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
6: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
8: Bir reklam.
9: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
10: İstanbul. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: Meksika'dan Burning Man'in Black Rock Desert'ına, oradan dünyanın farklı şehirlerine uzanan Mayan Warrior, Generic Music'le 10 Ekim 2026'da İstanbul'a geliyor. Sanatçılar, müzisyenler, tasarımcılar, mimarlar ve teknoloji ekiplerinin ortak üretiminden doğan Mayan Warrior, elektronik müziği, ışık, görsel sanat ve sahne tasarımıyla bir araya getiren çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Geri sayım başladı. 10 Ekim'de Life Park'ta buluşuyoruz. Biletler satışta. Medya sponsoru Karnaval.
3: Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de

0: internet.
1: Bu saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
0: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Merkez Hakim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Gündoğdu'nun yanı sıra 7 MHK üyesinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilere mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltiliyor. A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Teknik direktör Montella maç sonrası ilk yarı yuhalanmayı hak ettik dedi. Takım kaptanı Merih Demiral ülkemizden özür dileriz, utanç duyuyoruz, sorumluluk biz futbolcularda diye konuştu. Uluslar Ligi'nde gecenin diğer maçlarında Fransa ile Belçika 2-2 berabere kaldı. Bosna Hersek Romanya'yı deplasmanda 4-2 yendi. İsveç sahasında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
7: Limitsiz hit müzik.
8: 1900 kripten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
10: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
11: Metro FM

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Fon ödemelerinde 1 milyon liranın altındaki hesaplara öncelik verileceği iddia edildi. Bakan Şimşek, piyasa bozucu işlemlerle ilgisi olmayan kişi ve şirketlere işlem yapılmayacağını söyledi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. Merkez Bankası rezervlerinde düşüş 5. haftaya taşındı, rezerv 171 milyar dolara geriledi. Altında son 7 haftanın en keskin geri çekilmesi yaşanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.
2: Ziyas Halif Dilenci. O mazuliz hakim iş abim işin

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını sunar.
2: Ride with the mob, hamdulillah. Check in with me and do your job. Berg is the name, Bimbola did the chain. Tono for the watch, Prezi playing.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: 22 asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşak temsilcisi Natalis Stoyanov Suda'yla Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'inin yeni bölüm konuğu Yüksek Öğretim Profesörü Gamze Sart.
1: Bugün Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenci bile %25 işsiz kalabiliyor. İndirekt ise bu rakam %50'lere bulabiliyor.
2: Çok yani büyük oran.
1: Çok yüksek bir oran. Tabii ki bu da ne oluyor? Neredeyim, nereye doğru gidiyorum? Bunu oluşturabiliyor. Jenerasyonlar arasında da fark, anne ve baba ya da hocaları anlamında da daha fazla açıldığı için gençler aslında bu dönemin kurgulayıcısı ve lideri, hatta önderi olacakları için ilk pioneer, akıncılar. Bu nedenden dolayı da aslında kaygıları biraz da bilinmeze doğru gitmeleri noktasında daha da fazla artmış oluyor. Çünkü anne ve babalarından ya da bir önceki nesilden çok daha farklı bir dünyaya doğru yelken açacaklar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Şehrin en enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı 4 Ekim Pazar günü Yenikapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yenikapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresinde. Medya sponsoru Metro FM.
2: Hit müzikte limit yok. Metro FM var.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. Radyo K-Pop Karnaval'da. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Say low, y'all decide.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası. Oto
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM. Get real with the fever on the dance floor.

0: hizmetini arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Fon ödemelerinde 1 milyon liranın altındaki hesaplara öncelik verileceği iddia edildi. Bakan Şimşek, piyasa bozucu işlemlerle ilgisi olmayan kişi ve şirketlere işlem yapılmayacağını söyledi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. Merkez Bankası rezervlerinde düşüş 5. haftaya taşındı, rezerv 171 milyar dolara geriledi. Altında son 7 haftanın en keskin geri çekilmesi yaşanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Bir reklam.
7: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.
8: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
6: İstanbul.
9: Always Metro.
6: Ankara.
9: Bodrum.
6: Bursa.
9: Antalya.
6: İzmir.
9: Always with you. Forever Metro.
6: Metro FM.
9: Non-stop Metro.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Metro FM'de Cengiz Radyonuz'da Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Kitchering, Good Gallup'la yepyeni saat açtık ve Metro Online'ı başlattık. Güzel bir salı günü. Günün ikinci bölümünden sona doğru beraber gideceğiz ve günün yorgunluğunu bu harika Metro FM şarkılarıyla geride bırakacağız. 17'ye kadar radyonuzda olacağım. BB Rexha ve Faithless birlikte yıllar sonra bu şarkıyla bizi keyiflendiriyorlar. Name Religion, keyifli saatler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM'de yine Mistrip Müzik devam ediyor. Ray'in profesyonel kariyerinde dünya çapında onu milyonlara tanıtan ilk şarkısı diyebiliriz. Bundan öncesinde pek çok projede güzel sesiyle yer almıştı ama kendi adıyla listelerde boy gösterdiği ilk büyük hiti Escapism bugün bile bizi etkilemeyi başaran harika şarkılardan bir tanesi. Güzel bir salı günü, öğleden sonrasında Tame Impala dinlemenin tam zamanı radyonuzda şimdi. Loser.

0: Reklamlar.
1: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Pia Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Meyda sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
3: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Herkes yakalıyor. Oylarla, yorumlarla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Yüzyıl isten bana ve şarkıya ulaşabilir. Oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: reklamlar.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence.
2: Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro FM'de yine Mr. Hip Müzik devam ediyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok sevilen şarkılarını arka arkaya sizler için çalıyorum. St. John Imanbek mixi ile Roses da bunlardan bir tanesiydi. Kendi çapında harika mixler yaparken dünya onu keşfetti ve Grammy ödülü kazanacak kadar da büyük başarılara imza attı. Imanbek'in bu harika şarkısını geride bırakıp saatin şanslı ismi Fatih Doğan'ın favorisiyle geçmişte dolaşıyoruz. Major Lazer ve DJ Snake'i bir araya getiriyoruz. Lean On.

0: Yeşilay. Reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Metro FM hesabınız.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: dinlenen yabancı müzik radyosu burası. Bu da La Cassette. Bizimle beraber tanıştınız ve son günlerde dinlemekten büyük keyif aldığınız şarkılardan biri Low Low, Meşe Merhaba dedik. Yaşlı bir İstanbul'dan Türkiye'ye sıcacık şarkılarla ulaşmaya devam ediyoruz. Dünyanın dört bir yanından en güzel şarkıları sizler için çalıyoruz. Yeni saatte Lucas Sikete ile yola devam. T-Vedo geliyor.
1: Limitsiz.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Motor yağı tutkunları, mobil motor yağları yepyeni ambalajlarıyla karşınızda. Mekaniklerimizin güvenini daha da sağlamlaştırıyoruz. Geleneksel kapak sorunlarını çözen yeni kapak tasarımımızla tanışın. Bu sadece bir kapak değişikliği değil. Kalite, güvenlik ve tüketici memnuniyetinin garantisi. Mobil logosuyla mühürlenmiş kapak, sahte ürünlerden ayırt edilmesini sağlıyor. Kapak çıkarıldığında tekrar kullanılamaz, ürün güvenirliğini maksimuma çıkarıyor. Yenilikçi kapak tasarımı damlamadan dökmeyi mümkün kılıyor. Araba sürücüleri ve mekanikler motor yağı kalitesinin ve orijinalliğinin önemini bilir. Sahte ürünler motor aşınmasına ve geri dönüş olmayan hasarlara yol açabilir. Bu yüzden yüksek güvenlik ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimi sunan yenilikçi kapak teknolojisini sizlere sunuyoruz. Sahte yağların araçlara vereceği zararları göz ardı etmeyin ve siz de bu sorundan kaçınmak için yağlarımızı yetkili mobil satış noktalarımızdan alabilir, yağ değişimlerinizi mobil bir centerlerde yaptırabilirsiniz. İnternet alışverişleriniz için online yetkili satıcımız cleanpacks.com.tr'den sipariş verebilirsiniz. Metro FM.

0: Yerinizi alın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün

0: you got it.
1: Metro FM'de hafta içi her gün yepyeni şarkılarla burada tanıştırıyorum sizleri. Minelli'nin yeni single'ı Full Option'la da tanıştığınız gün oldu. Tarihe kaydedin, ilerleyen günlerde çok sevecekleriniz arasında yer alabilir. Oylarınızla, yorumlarınızla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Yüzel adresindeyim. Gelin beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılın.
2: Limitsiz Hit Müzik Metro FM. Metro.

0: Reklamlar.
1: Gün boyu deneyim Kidsanya İstanbul'da. Kidsanya İstanbul'da çocuklar pilot oluyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuzun deneyimlerken öğrenmesi için siz de Kidsanya'ya gelin. Yerinizi kidsanya.com.tr'den ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hiç müzik. Metro FM.
3: DJ'ciğimiz Ünsal'la Metro Online'da.

Ben Cengiz, harika Metro FM hitlerini sizler için çalıyorum. 2026 yılı deyince kesinlikle akla gelecek 3 şarkıdan bir tanesi bu olacak. Hujel, Ultranote ve Moving to Rusan'ı geride bırakıp saatin şanslı ismi Sinan Aslan Türk'ün favorisini dinliyoruz. Cat Size senin için radyonda. Gabriela.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
3: Limitsiz. Hit müzik.

0: TR'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar.
2: Meksika'dan Burning Man'in Black Rock Desert'ına, oradan dünyanın farklı şehirlerine uzanan Mayan Warrior, Generic Music'le 10 Ekim 2026'da İstanbul'a geliyor. Sanatçılar, müzisyenler, tasarımcılar, mimarlar ve teknoloji ekiplerinin ortak üretiminden doğan Mayan Warrior, elektronik müziği, ışık, görsel sanat ve sahne tasarımıyla bir araya getiren çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Geri sayım başladı. 10 Ekim'de Life Park'ta buluşuyoruz. Biletler satışta. Medya sponsoru Karnaval.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bon ödemelerinde 1 milyon liranın altındaki hesaplara öncelik verileceği iddia edildi. Bakan Şimşek, piyasa bozucu işlemlerle ilgisi olmayan kişi ve şirketlere işlem yapılmayacağını söyledi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. Merkez Bankası rezervlerinde düşüş 5. haftaya taşındı, rezerv 171 milyar dolara geriledi. Altında son 7 haftanın en keskin geri çekilmesi yaşanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz hit müzik.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Karnaval'da Metro FM burası. Cengiz Radyo'nuzda sesiyle, müziğiyle son dönemde hayatımıza harika renkler katan bir isim Terry Swims. Son single'ı Mr. Now It All'la açılışı gerçekleştirdi. 16'ya adım attık. Günle vedalaşmaya yavaş yavaş başlıyoruz. Toplayın masaları, kapatın bilgisayarları, takın kulaklıkları. Metro FM'le günün size özel saatlerinin keyfini çıkarmaya devam edin. Temin Fala ve Loser'la Metro Online devam ediyor.

0: Lezzeti ezber bozar.
1: Reklamlar. Şehrin en enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı 4 Ekim Pazar günü Yenikapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yenikapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresinde. Medya sponsoru Metro FM.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: DJ James'in Salla Metro Online devam ediyor.

dinlediniz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Yıllardır eskini yerlerden biri, müzik tarihinin en güçlü şarkılarından biriyle ve tek şarkıyla hayatımıza girdik. John Newman'ın Love Me Again'i geride bırakıyoruz. Saatin şanslı ismini belirledik. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkım bize ulaştı. Arzu Kızıl'da. Şimdi Türkiye dinlesin. Peggy Goo senin için burada. Woman.

müzik akımının dünya çapında milyonlara ulaşmasında ve sevilmesine çok etkili şarkılardan biridir. 50 Cent ve Candy Shop'la geçmişte bir gezinti yaptık. Hemen hızlıca bugüne dönüyor. Benny Blanco ve Selena Gomez'den yepyeni bir şarkı dinliyoruz. İçinizi kıpır kıpır yapacak bu serinleyen Eylül havasında. T.O.L.

0: reklamlar.
1: Bir hayalin peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi etkileyici bir sahne deneyimine davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 4 Ekim Zorlu PSM Türksel sahnesi. 18 Ekim Atatürk Kültür Merkezi. 5 Aralık Ata Kongresyum. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

çıkardığı her şarkı izlemeye taşıyan isim o. Sean Paul yanında Alexis Jordan vardı. Got to Love You ile yolunun sonunu getirdik. Ben Cengiz, saat 14'ten bu yana Metro Online ile sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur herkes için. Yarın 14'te burada olacağım. Mutlaka görüşelim. Son şarkıyla Mal P geliyor. Just a little bit more.

0: Müşteriyi ziyaret edin.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
3: ekspertiz. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. I want you to...

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bon ödemelerinde 1 milyon liranın altındaki hesaplara öncelik verileceği iddia edildi. Bakan Şimşek, piyasa bozucu işlemlerle ilgisi olmayan kişi ve şirketlere işlem yapılmayacağını söyledi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. Merkez Bankası rezervlerinde düşüş 5. haftaya taşındı, rezerv 171 milyar dolara geriledi. Altında son 7 haftanın en keskin geri çekilmesi yaşanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz Metro
6: FM. 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go, go, go, go, go, go. Hadi başlayalım.

29 Eylül Salı akşamı dünya turunun kapısını vokalinde yapay zeka desteği taşıyan bir amapiano parçası araladı. Türünün önde gelenlerinden Let Me Be The Second Voice'la ilk durağımız oldu. Sesimi duyan herkese merhaba. Yapay zeka değil, merak etmeyin. Ben Arkın. Around the World'de saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında. Radyonun nostaljisi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyayı dolaşıyoruz. Rotada nakaratı 3 kuşak gezen bir klasik var. Mama Say Mama'sa Michael Jackson'dan, ki onun da aldığı Kamerunlu Manu Dibango'dan geliyor ve 2007 yılında Türkiye dahil 10 ülkede bir numaraya yükselen Rihanna parçası. Don't Stop the Music radyonuzda. Metro FM'desiniz. Limitsiz hit müzikle yola çıktık bile.

0: Hits is iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda eve dönüş yolculuğu saat 19'a dek özel bir listeyle. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'de. Metro FM Top 20'nin müdavimlerinden birini dinlediniz. Temper City ve Self Aware radyonuzdaydı. Around the World'de dünyanın en çok dinlenen single'ları arka arkaya. Sıradaki parça tap taze bir remix koleksiyonuyla kulüp kabinlerine dağıldıktan sonra Londralı prodüktörün Brezilyalı Malib'le kurduğu ortaklığın dünyayı ele geçirmesinin bir hikayesi. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Jonas Blue ve Edge of Desire radyonuzda. Metro

Almanya'dan çıkıp dünya liselerini gezen bir nakarat radyonuzdaydı. Kitch Creek ve Good Genug, Good Enough radyonuzdaydı. Around the World This'iniz dünyanın en çok dinlenen single'larıyla eve dönüş yolculuğundayız. Sıradaki trans klasiği aslında sözleri olmadan enstrümantal bir parça olarak doğru. 1999 yılında enstrümantal piyasaya çıktığında Judith Prong'un tek cümlelik sorusu sonradan şarkıya geldi ve şarkı İngiltere'de 2 numaraya kadar tırmandı. Are you better off alone? Yani yalnız kalmayı tercih eder misin? Yalnız daha iyi misin? Tamam, insan sosyal bir varlık ve bir topluluk içinde olduğumuz zaman kendimizi çok daha iyi hissetmenin ötesinde potansiyelimizi gerçekleştirme gücümüz de var. Tek başımıza olmaktansa bir ekibin desteğiyle ya da çevremizde benzer fikirde insanlarla birlikte olabilmek bizi çok daha iyi hissettiren durum. Ama eğer içinde bulunduğunuz durum toksik bir şekilde, zehirli bir şekilde sizin kabul edilmediğinizi hissettiriyorsa yalnız kalmak bazen daha iyi bir tercih olabilir. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Alice DJ ve Better Off Alone Metro FM'de.

0: reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz. Metro
5: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.
8: Let's get down to business.

sörf dalgalarını müzik için bırakan Avustralyalı Fisher bu parçayla Grammy adayı oldu. Memleketinde 4 kez platin plan sahibi oldu ve Losing It Around the World'de Metro FM'deydi. Bazen gerçekten bulabilmek için kaybetmek gerekir ve kaybettiğiniz şey de aradığınız değil, o zaten sizde olmadığına dolayı arıyorsunuz ya, onu ararkenki kontrol etme isteğinizdir. Losing It'ten gerçek bir loser'a geçtiğimizde kazanmanın ve kaybetmenin aslında sadece algıdan ibaret olduğunu düşünebiliriz. Madem kontrolü kaybettik, rotayı da kaybedelim. Metro FM'in Top 20 zirvesinde oturan isim, Limitless Hit Müzik, dünyanın en çok dinlenen single'ları, ben Arkın'la Around the World'de, Tame Impala ve Loser'la radyomuzda.

0: Twitter'i ziyaret edin.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
3: ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Gündoğdu'nun yanı sıra 7 MHK üyesinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilere mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltiliyor. A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Teknik direktör Montella maç sonrası ilk yarı yuhalanmayı hak ettik dedi. Takım kaptanı Merih Demiral ülkemizden özür dileriz, utanç duyuyoruz, sorumluluk biz futbolcularda diye konuştu. UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin diğer maçlarında Fransa Belçika'yı 1-0 yendi. Bosna Hersek Romanya'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. İsveç sahasında Polonya'yı 3-1 yendi.
1: Pilot

0: Metro FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Bon ödemelerinde 1 milyon liranın altındaki hesaplara öncelik verileceği iddia edildi. Bakan Şimşek, piyasa bozucu işlemlerle ilgisi olmayan kişi ve şirketlere işlem yapılmayacağını söyledi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. Merkez Bankası rezervlerinde düşüş 5. haftaya taşındı, rezerv 171 milyar dolara geriledi. Altında son 7 haftanın en keskin geri çekilmesi yaşanıyor. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
4: FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik git.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

Asya Amerika ortak çalışması. 2010 marşı 4 milyon dijital satışa ulaşan Faris Movement single'ı Like a G6 stadyumuzaydı. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları ben Arkın'la eve dönüş yolculuğunda size eşlik ediyor. Sıradaki yaz hitinin bir sırrı var. Radyoda bildiğiniz hali aslında remix'i. Stockholm'da yazılan akustik versiyonu 6 yıl sonra piyasaya çıktı. İsveç'te 7 hafta 1 numarada kaldı ama yine listede yükselen remix'iydi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından Zara Larsson ve Lush Life. Metro FM'desiniz. Limitsiz hit müzik.

0: reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Limitsiz.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.
7: Sie ist verliebt in ein Sie. Oh, Marjolisa, Kimi, Schabemischen, seine Tochter.

0: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

10 yıl önce. Yıl 2016 ve Dua Lipa henüz ilk albümünü bile piyasaya çıkarmadan o zamanki tabiriyle geleceğin yıldızı dancehall ustasıyla buluştu. Ve bu parça ikinci baharını yaşadı. 1 milyar dinlenmeyi aştı. Sean Paul ve Dua Lipa'dan No Lie radyonuzaydı. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları eve dönüş yolculuğunda size eşlik ediyor. Sıradaki marş Latin listesinde 24 hafta bir numarada kaldı. Temelinde 90'ların devi The Rhythm of the Night var ve Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Black Eyed Peas yorumuyla J Balvin bir arada. Ritmo radyonuzda Metro FM'de limitsiz hit müzik.

0: reklam var. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
2: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

kalbe yolculuk yaptık. Son durağa gelirken güneşten kaçan Dracula ile birlikteydik. Tame Impala parçası bu kez Blackpink'ten Jennie'nin katıldığı yorumuyla remix ile radyomuzdaydı. Veda parçasının sahibi mikrofondan önce aslında tatami tutan bir isim. Tatami nedir biliyor musunuz? Yerde iç içe geçen o puzzle minderler. Karate'de dünya şampiyonluğu gören, Rudimental'ın vokalistliğini yapan, İngiltere'de ilk ona giren bu şarkıyla ise gerçekten müzik listelerinde adını duyurduktan sonra bir daha geri dönmeyen, iki dilde veda eden bir parçayla bize eşlik eden isim. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik'le biz vedayı tek dilde yapalım. Yarın saat 17 itibariyle yine Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yola çıkacağız. Anne Marie ve Ciao, Adios, I'm Done.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bon ödemelerinde 1 milyon liranın altındaki hesaplara öncelik verileceği iddia edildi. Bakan Şimşek, piyasa bozucu işlemlerle ilgisi olmayan kişi ve şirketlere işlem yapılmayacağını söyledi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. Merkez Bankası rezervlerinde düşüş 5. haftaya taşındı, rezerv 171 milyar dolara geriledi. Altında son 7 haftanın en keskin geri çekilmesi yaşanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Reklam var. Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
1: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin.

0: ve koşullar için alyans.com.tr.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Gündoğdu'nun yanı sıra 7 MHK üyesinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilere mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltiliyor. A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Teknik direktör Montella maç sonrası ilk yarı yuhalanmayı hak ettik dedi. Takım kaptanı Merih Demiral ülkemizden özür dileriz, utanç duyuyoruz, sorumluluk biz futbolcularda diye konuştu. UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin diğer maçlarında Fransa Belçika'yı 1-0 yendi. Bosna Hersek Romanya'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. İsveç sahasında Polonya'yı 3-1 yendi. Pilot

0: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit müzik. Ziyet Fali İbdilenci. O mazuliza kimiş abimişin Zeynet.